andesite uğrar, uzar morup, ne gerekse absolutu seri, formatörüne, absolutistan husulat, unazat uzar morup natural, morup natural şire, ne vema ki existuia ale local. Ne vema ay morup şire vema kasa, atahan morup şire, hana fiyer kat, iye fat fatin iha, atahan morup şire, parat nalimak. For example, bak morupa, ay haneka, Oda luga jatahanga, da luga acaha moruk seseruk nevemata ular lagusta. Neyte gala paya muntu kahuru be, depois itara gala moruk senevima afetado. Ida maka sona dea. Ida kusidare tau adugus

Hatta zaman dönemde havanın gitar ol, antisita ula uzar moru. Ne diye sarsılır seni, dramatiğine sarsılırsan bu sulakun nasat uzar moru natural. Moru natural şuna. Ne vema ki existiyle ala lokal. Ne diye ay moru şunu ima kasa, atahan moru sire. Hana fiyat katı, iye fat patın, iye atahan moru sire, parat nalimak. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka, Ula Lagosta. Nito Vela, Paya Muntu Kangaro Bay, the first Tara Vela Morus Nagama Afetado. Ida Maka Soma Dea. Ida Pusidare, Tau Adubus,